girişimi nerede? Kahramaniyat da gelin ki mazına aş, kurdu kurdu stamera. Uşme forte nu, esikut vizyana nu da. Demek şunu dedişim.

0: Rouge, rouge, rouge. Mon bonheur.
1: Konuşalım.
2: Babadan önce Mr. Mister'im.
1: Robo! Efendim? All in oldu!
2: Ne?
1: All in oldu!

Müşterane götmere serhede zozana zozani sarını tenay. Gerdane eli fenani gerdane kaza e poze peçüke fenani nükredi keva ele ve tenike fenani kağıt edese katıbay. Tili peçe fenani hemra kalama eti serbüke ve seven gesere memkane sore spine minane fincane feyfurine. Mina seve jese ve khalatine çen sale kabı gice sere penanı daraye. Tırra ve kole zere hurbu kutu peşan şare ve hamaye. Suret teliyamı kalışine hine bu nesru sermaye. Sed yek sal emrim ve çen tel.

0: Bakri.
1: Selamünaleyküm abi.
0: Hoş geldin Bakri. Nasılsın?
1: Nasılsın?
0: Bakri.
1: Efendim.
0: Tayyarı. Kule plaza akım kapıca iki akısisi. Bela kıda hatı çay koş bu kirmete çöpki. Haydi kirem haydi.
2: La bela çiriyani ma harcay. Halisi uy gavu gavu.
0: La ya çiribi la. Çayli adına, gher çayli adkum. Enta zhugha. Şuf şlon

Eren ezim malem harap. Ey dilbera gerden zucac, ve nazika misle zucac. Kamet ji reyhana kraç, ve eren ezim malem harap. Ey dilbera kamet misal, ve nazika dile hijar. Deş kendine girin batal, ve eren ezim malem harap. Ey dilberi, vey dilberi, feryad ji desti keseri, avek ji ava kevseri, veyran ezim malim harap.

0: Rouge, rouge, rouge. Non, non, dernière.
1: Oğlum.
2: Babadan önce müsaade isterim.
1: Robo! Oğlun oldu!
2: Ne?
1: Oğlun oldu!

düşmü nerede? Kahramaniyat da gelip ki mazına aş, kurdu kurdu stamera. Uşme forte nu, esikut vizyana nu da. Demek şunu dedişim.

Ne mamure çalma. Bakın ya dediler işaret edesler. Tüm edeli desim acil. Tüm edesim acorin. Ne dişi ezleri bize de reklamın üstünü yeke kurmaca. Yeke acıma yeke. Ezlamı sürersi bir açımını cem yandan ziydi tırken mi diye kefen zirabı çabı gülle biz mi teyli çapıl bireyce porkeşe ne hakkın dile. Gerden zere cüvde kondurayan tabi çartıl yapın mısın aşka faizli bir femir atar atıydır bazı bir adı fırı kemin edes ehvabi dina barış gül ya. Mesel kadar tavan dedi ki Rami sana gildi ve levi şekerin yana ve vahmedi ile terzeyle hakimi. Şemli edi arabi halukat dedi gerden ehkab kab geber kuhara le kerem kim geli hevan oldu no çıkavurin. Mücid ve terez ütürüz bağırak ve gevşemine hiyalı kımakin rüke vay del. Vay del, vay del, vay del, vay del, vay del, vay del. Ah le, le arabe misurası bir rabine abaye kurulbaye şer kurbaye der bir çöpür rasime tegimine. Aziz şümini cem yankazı yed acemem mi diye kapın zira ve çöpün zireyce porkeşi nab kandile gerden zire. پنانی دکتر کی دولت جوی داده یا چند کی دستان کوت یا خیال و خما کدر و مره قادر دو کل آتر لجمع به ظالم هتون زانی که لو بیس بگی فریدی را بیشم در کار کار جهد لمه لمه حق سالمی تمام از حیثی رو عبدالی لدر ایمان فاوی تمه که لو بیس بگی من ادس خوابی دن آور رسول یا بسر خدا توان ندکم را میشانه گلده میگونی

0: Rouge, rouge, rouge. Non, non, non.
1: Babana
2: ne önce demişler misterim?
1: Robo! Oğlun oldu!
2: Ne?
1: Oğlun oldu!